0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Ülkenin güneyindeki birçok noktadan patlama sesleri duyuldu. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı bir açıklama yaparak babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Sayın dinleyiciler, 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıklayarak bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer hale getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Spor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda sonuçlar şöyle. Norveç 1, İngiltere 2, Arjantin 3, İsviçre 1. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Nihavend makamında güftesi Münir Müeyyit Bergman'a ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait olan eseri Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetin, reva mı şiddetin, reva mı hiddetin?

Sözlerini Hüsamettin Olgun'un yazdığı, yine aynı anadın notaya aldığı bu Nihavend makamındaki eseri Ali Rıza Kural söyledi. Bir Eylül getirdi sevgini bana, İçime bir ateş düştü ki sorma. Programımızda sırayı Melihat Gülses alıyor. Sanatçı güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Erdin Çelikkol'a ait olan Nihavend bir eseri seslendiriyor. Her gün gördüğüm Serap gerçeğin kendisiymiş.

Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Ateş alevde değil, asıl közde gizlidir. Şimdi de Selim Öztaş'ın Kürdi makamındaki eseriyle Nazlı Kanaat katılıyor programımıza. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çiğ gibi yağar böyle her gece. Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmem.

Bestesi ve güftesi yine Selim Öztaş'a ait olan Hicaz makamındaki eseri Neşe Öztaş'ın sesinden sunduk. Yine yalnız bırakma bu gece, ne olursun yanımda kal. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahın Namesi programı sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel eserlerle devam ediyor. Yine iki eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

ve Hicaz makamında iki şarkı sunduk. Önce Fatma Onur'un sözlerini yazdı, Ahmet Kadri Rizeli'nin bestelediği eseri Gökhan Sezen söyledi. Ne zamanki gönlüm düşer yollara, aklıma hep o verdiğin sözler gelir. Ardından Esra Çöz, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait olan şarkıyı seslendirdi. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Şimdi de Yahya Geylan alıyor sırayı. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım. Yıllar yılı kaderimin hükmünü, bozamadım, bozulmuyor sultanım.

Bilge Özge'nin Cemal Safi'nin şiirinden notaya aldığı bu Kürdili Hicazkar makamındaki eseri İnciyaman ve Kemal Caner birlikte söyledi. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece...

beni sevmeni istiyorum. Bu kez Yusuf Nalkesen'in Hicaz şarkısıyla Meliha Yazıcı konuk oluyor programımıza. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Elbet bir gün buluşacağız. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güfresi Mustafa Seyran imzalıydı. Şimdi uşak bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Saadettin Kaynağ, güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait. Metin Everest söylüyor: "Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir."

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Çankırı 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Denizli ve Siirt 39, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Düzce ve Kastamonu 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesimde eski beton direkleri yenileniyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Alaca Zile yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: TRT Name.

Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Melda Kurucu Kılıç'ın sesinden dinledik. Gerdaniye makamındaydı sevgili dinleyicilerimiz, eserimiz. İstek bölümümüze geldik. Şimdi sizin mesajlarınızla başlıyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını ve saygılarını gönderiyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan ve Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol ve kızları Sude Nura TRTname dinleyen herkese armağan ediyorlar. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özge'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a TRTname emekçilerine armağan ediyorum diyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlarını göndermiş. Sağlıklı günler diliyor bize. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan sevgi dolu bir günaydın, iyi pazarlar diliyorum size. Gününüz gönlünüz aydın olsun. Sıradaki esere eşim Hasan Bey'i ve annemi, beni ortak ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim diyor. Muharrem Yalçın Tekirdağ'dan bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir pazar sabahından en derin sevgilerimi gönderiyorum size demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle güne başlamak harika diyor. Ve yayın ekibimize TRTname can dostlarıma armağan ediyorum bu eseri demiş kendisi. Eserimizin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait ve caz makamında. Mehsem Özşimşir söyleyecek. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Ardından Şevki Şahinoğlu'nun seçimini dinleyeceğiz. Güller Diyarı Isparta'dan Sabahın Namesi programını dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için istemiş. Ayrıca TRTname'nin dinleyen herkese ve ekibine armağan ediyorum diyor. Zekai Tunca söylüyor. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz kıymetli ekip diyor, günaydın. Sıradaki eseri tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgilerini gönderiyor. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nefesinize, yüreğinize sağlık demişler. Çok teşekkür ederiz. Bir eseri annem için istiyorum eğer mümkünse diyor. Şimdi dinleteceğimiz eserler annenize armağan olsun. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Hoş geldiniz gönül bahçemize diyor. Keyfini çıkartıyoruz, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Sıradaki eseri görev başında olan yayın ekibinize ve tüm polis arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz Zeki Özceylan Alanya'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Süheyla Hanım'a, oğlu Eren'e, gelini Ayça'ya ve torunu Duru Özceylan için istiyormuş. TRT'name dinleyen herkese de kolaylıklar diliyorum diyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlarını gönderiyor bize. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden bizi dinliyor. TRT'name dinleyen herkese, ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarına armağan ediyor eserleri. Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın demiş bize. Mutlu pazarlar diliyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Bey'lere, Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, TRT'name dostlarına, ekibimize, bize armağan ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Sevgiler ve saygılar gönderiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, eserimizin bestesi Kutlu Payaslı'ya, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Solmaz Teymi'nin sesinden dinleyeceğiz önce. Adım adım ümit verdiğim yollar diyecek. Ardından Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bize günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilemiş. Ayhan Aşkın'ın seçimini dinleteceğiz size. TRT'name çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz'in incisi Mersin'den kucak dolusu sevgilerimize gönderiyoruz diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ayrıca Zonguldak Çaycuma'da bulunan arkadaşım Saffet Bilir'e armağan ediyorum demişler. Nesrin Sipahi söylüyor. Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısı.

İbiş İmamoğlu sevgiler Denize'den diyor. Yayınlar dilemiş bize. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Ayaş Yumurtalık'tan selamlarımı gönderiyorum size demiş. Eseri Özmeltem sitesi sakinleri için çalarsanız çok memnun olurum diyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Aris için istemiş eserleri. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Hatay Antakya'dan bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar dilemiş. Sıradaki eseri size, TRTname ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Gültekin Erkılıç armağan ediyormuş. Yusuf Karakök Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden bizi dinliyor. TRTname dostlarına armağan ediyor. Adnan Kocaman hayırlı huzurlu pazarlar, Kastamonu'dan sizi dinliyorum. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Osman Soygu'dan Kayseri Karakimse Mahallesi'nden günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilemiş. TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve size armağan ediyorum demişler. Cengiz Topel Turan günaydın, TRTname dinleyen herkese size gönül dolusu selamlar gönderiyorum diyor. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Sevinçli neşeli bir gün olsun demişler. Güzel bir eser seçmiş, bize de armağan etmiş kendisi. Teşekkür ediyoruz. Hasan Eğren'in sesinden dinleyeceğiz. Ben unutsam şarkılar unutmaz, söyler seni diyecek. Ardından Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in seçimini dinleyeceğiz. Kendime ve size armağan ediyorum, dinleyen herkese de armağan olsun diyorlar. Handan Odabaşı söylüyor. Sevgilim sensizliği yudum yudum içiyorum.

Kübra Kulaksız Ankara'dan günaydın diyor TRTname ekibine. Sıradaki eseri canım sevgilim Cihan için istiyorum. Nerede olursak olalım kalbim hep senin yanında demiş. Keyifli yayınlar diliyorum. Çok seviyorum sizi demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki eserimizi size de armağan ediyoruz. Savaş Özata İzmir'den bizi dinliyor. Günaydın diyor ve mutlu pazarlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine güzel mesajı için. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bize iyi yayınlar diliyor. Sevgilerini ve selamlarını göndermiş. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan saygılar selamlar diyor. Mesut Mor Ankara'dan hayırlı sabahlar mutlu pazarlar diyor. Mustafa Çatlakkaya günaydın. Allah başarılarınızı daim eylesin. Aladağ Eyner Köyü'nden kucak dolusu selamlar. Bizi dinleyen herkese demişler. Çok teşekkür ederiz. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Aileme ve TRTname dostlarıma armağan olsun demişler. Çağatay Durak Erzurum'dan günaydın herkese diyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Can Bulguroğlu günaydın sizi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan günaydın diyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz demişler. TRTname sabahın namesi dinleyen herkese armağan ediyorum diyorlar. Musa Özçelik sıradaki eseri Zafer Özkara, Hatice Okur, Reyhan Baş, Özcan Afacan, Mehmet Gücüyener, Ümit Kayaçelebi'ye armağan etmek istiyorum diyorlar. Ekrem Mert de bizi dinliyor yine bugün. İyi pazarlar dilemişler. TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim diyor. Selahattin Erzi Adana'dan bize yine çok güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler, günaydınlar, hoş geldiniz diyorlar. Sevgili eşi Yıldız Erzi ve bize armağan etmişler. Tuğçe Pala söyleyecek. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun diyecek. Abuş Bakır pazar sabahından sabahın namesi ekibine günaydın diyor. Ruhumuza renk katıyorsunuz demişler. Sağ olun, mutlu olun demişler. Meral Mansuroğlu'ndan bir şarkıyla bizi maziye götürün diye rica etmişler. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere ve ekibimize armağan etmişler. Meral Mansuroğlu söylüyor. Ne yeşili ne siyahı, gözünde hep gözleri var.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İlkinize öncelikle teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor.

Osman Selçuk Altun, Pınar Çetin Altun'a, sevgili eşine, TRTname dostlarına ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Mithat Kaykı, sevgili eşi Çiğdem Hanım'a, kızı Nehir'e armağan ediyor. Edirne Uzunköprü'den bizi dinliyormuş. Harikasınız, çok teşekkür ediyorum diyorlar. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlarını gönderiyor. TRTname dostlarına merhaba diyor. Nihat Tuna, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi programlar arkadaşlar demiş. Ali Aydoğdu, ilk ve son durağımız TRT Namemizin değerli dinleyicilerini Trabzon'dan selamlıyorum diyor. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın diyor, iyi yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ederiz. Hasan Cengiz, herkese günaydın. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya, Mustafa Demir, Ali Tunç için istiyorum eserleri diyor. Halil Ergin, Karabük Safranbolu'dan günaydın diyor bize. Osman Ölçer, Samsun,

İzmir'den günaydın diyor. İbrahim Gümüş, Muz'un başkenti Anamur'dan size dinliyorum. Hayırlı sabahlar dilerim. Sıradaki eser Antalya'daki torunum Eylül'e, kızlarıma, damatlarıma ve eşime armağan etmek istiyorum diyor. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Fatma Ateşok, her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış, bugün de Almanya'dan günaydın diyor, sevgilerini gönderiyor. Sıradaki eseri size TRTName dostlarıma armağan ediyorum, çok teşekkür ediyorum diyor. Semra Şen Arsuz'dan sevgilerini gönderiyor ve güzel bir eser seçmiş. Hicaz makamında Koray Safkan söyleyecek. Ah edip inlerim gurbet elinde diyecek. Gaziantep'ten Ali Özyener de bize sevgilerini gönderiyor. Hayırlı pazarlar dilemiş. Koro arkadaşlarıma ve size armağan etmek istiyorum diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kibarsınız. Muazzez Abacı'nın sesiyle baş başa bırakacağız sizi. Sonrasında yılları durduracak, güneşi dolduracak bir sevgi istiyorum diyecek.

demişler. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor bize. Sabahın namesi ekibine teşekkür ediyorum, selamlarımı gönderiyorum diyorlar. Hamiyet Yücesesin sesinden dinleyeceğiz. Zulmetle ayrılık bestesi yapan diyecek. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Güzel bir eser seçmişler. Sevgili eşine, çocuklarına ve torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilfer Şenol'a, kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Gülden Sarıkaya söylüyor. Açılır Gonca Gül yar, seni sevse bülbül yar.

Gülsefa Koçyiğit Canbolat, günaydın. Duygular coşup gönüllerde firinzelip tazeliğini koruyor. Dolu düzgün, eriyip giden zamanda baki kalan şey ömürlük şarkılar demiş. Erdek'ten sevgilerini gönderiyor ve mutlu pazarlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. İsmail Arıcan, Tekirdağ Hayrabolu'dan selamlarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Ahmet Özçelik, ömrünüze bereket. Bir eser istiyorum sizden. Eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan Efe, Yiğit, Elanur ve Yaz Özçeli'ye yeğenim Hidayet Sezer'e armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, hepinizin ömrüne bereket diyor. İlhami Demir Koparan, Kırşehir Kaman'dan bizi dinliyor. Sizin muhabbetiniz harika, çok teşekkür ediyorum. Mutlu olurum eğer çalarsanız, bana da bir eser dinletirseniz diyorlar. Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgilerini gönderiyor. Mutlu pazarlar dilemiş. Türkan Akbeniz Antalya Korkuteli'nden günaydın diyor. Sıradaki eser Talibim demişler. Tabii. Uğur Heybelir Senirkent'ten günaydın diyor. Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Ayla Seyhan, merhaba. Sizi şu an Japonya'dan dinliyorum. Harika eserler. TRT Namet

dostlarıma, tüm eserler onlara armağan olsun. Size sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum demişler. Biz de Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz size. Eskişehir'den Zeki Gül bizi dinliyor, iyi yayınlar diliyor. Mehmet Uluyurt Manisa Ortaköy Yunus Park'tan selamlarımı göndermiş. Herkese armağan olsun eserler diyor. Fikri Aksoy, günaydın TRTname dostlarım Erbağ'dan. Selamlar, sevgiler, her şey gönlünüzce olsun demişler. Nur Genç, TRTname dinleyen radyo dostlarına, ekibimize ve spikerimize armağan olsun eserler, iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın demişler. Can Bulguroğlu Gaziantep'ten bizi dinliyor ve güzel bir eser seçmiş. Kendisi, teşekkür ediyoruz. Fatma Uçarlar Isparta'dan günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi iyi yayınlar dilemiş bize. Hatice Biçer Konya'dan selamlarını gönderiyor. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan saygılarını gönderiyor. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler demişler. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den günaydın diyor. Ankara Radyomuza selamlar. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir program var. İyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İyi ki siz de varsınız. Mümkün olduğu kadarıyla, süremiz yettiğince, her isme, her mesaja, her isteğe yer vermeye çalışıyoruz. Ancak bazı sebeplerden dolayı bazen arşivimizde yer almıyor. Böyle ufak sıkıntılarımız olabiliyor. O yüzden isteklerinize yer veremiyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Siz de sitem ediyorsunuz, anlıyoruz ama isteğimi dinletmediniz diye. TRTname'nin, Türk Sanat Müziği'nin bütün eserleri birbirinden güzel. Şimdi Adnan Yıldız ve Nusret Tiryaki'nin isteklerini dinleteceğiz size. Muhayyer Kürdi makamında bir eser deneyeceğiz önce. Ankara Radyosu'nun çok değerli ekibine armağan etmek istiyorum, sevgilerimi gönderiyorum demişler. Sevgili Adnan Yıldız ve kendime armağan etmek istiyorum diyor. Alp Arslan'ın sesinden dinleyeceğiz önce. Sen denize seyre dal, ben de seni sevgilim diyecek. Ardından Samsun Yakakent'ten Nusret Tiryaki'nin isteğini dinleyeceğiz. Zeki Müren'in sesinden. Dişad olacak diye kaç yıl avuttu felek.

Sabahlar, mutlu pazarlar diliyorum diyor. Piraye Musaoğlu, huzuru, umudu bol bir hafta olsun. Değerli yayın ekibinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sevgili kardeşim Sevtap'a, eşim Tuğsal'a, size ve dinleyen herkese armağan olsun eserler diyor. Kemal Özkul Tavşanlı'dan bizi dinliyor. Sevgili eşi Sündüz Hanım'a ve ailesine, çocuklarına, ayrıca misafiri Ferhat Vesile Şentürk'e armağan ediyormuş. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan sevgilerini gönderiyor. Zeki Rıdvan Bey Anamur'dan bizi dinliyor. Hepimize armağan olsun eserler demişler. İsmet Bey Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını gönderiyor. Emine Demir Atamer, kahve tadında bir gün olsun, mutlu pazarlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Şen Ocak Denizli'den bizi dinliyor. Selamlar, saygılar gönderiyor. Biz teşekkür ediyoruz mesajlarınız için sevgili dinleyicilerimiz. Kuşadası'ndan Servet Şahin'in seçimini dinleteceğiz şimdi size. Emel Sayın'ın güzel sesiyle baş başa bırakacağız. Sevgili eşi Necla Hanım'a ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Yine bu yıl ada sensiz içimi hiç sinmedi.

bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonu size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Son bir eserle veda ediyoruz. Haftaya yine cumartesi ve pazar saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla Türkiye'den anma mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında, Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Bu soykırımı asla unutturmayacak. Vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak, projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin," dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye teslim edilmediğini vurguladı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkınbak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi.

0: 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün bisiklet turu düzenlenecek. Katılımcılar saat 10'da Taksim Meydanı'ndan başlayarak belirlenen güzergahta pedal çevirecek. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Jandarma suçla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son çalışmalarda fotokapanlarla tespit edilen 1847 şüpheli yakalandı. Spor. Sayın dinleyiciler, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında veriyor. Saat 9.30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmayı İngiltere, Bellingham'ın uzatmalarda attığı golle kazanarak yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Arjantin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından, İstanbul stüdyolarımızdan selamlar, sevgiler. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Zengin musikimizin renkleri ve nameleri arasında bugün de keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansında sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımızda Rast, Mahur, Kürdili Cazkar, Muhayyer Kürdi ve Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Programımız bir Selahattin İnal bestesiyle başlıyor. Sözlerini Necla Gürer'in kaleme aldığı Rast makamında şarkıda sanatçı konuğumuz Ahmet Özsan bize şöyle seslenecek. Yemin ettim bir kere dönmem geri, bunu bil. Hatırandan ismimi, hayalinden beni sil. Dinleyeceğimiz bu eser sanatçının 2003 tarihli Rüya isimli albümünde yer alıyor. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz.

Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast makamındaki şarkısını Ali Osman Akkuş'tan dinledik. Ve efendim bu kayıt Ankara Radyosu'nda 2016 yılında Cahit Ünyaylar şefliğinde seslendirilmiş bir kayıttı. Sizlerle paylaşmış olduk. Ve böylece bu güzel şarkıyla belki de sevdiklerimize karşı içimizden geçen temennileri de dile getirmiş olduk. Zira hepimiz sevdiklerimizin daima gülmesini isteriz, öyle değil mi? İnşallah bizler de bu paylaşımlarımızla sizin yüzünüzü bir parça da olsa güldürebiliyoruzdur. Şimdi tüm eski dostlara selam ederek bir Gültekin Çekin şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Hayri Mumcu'ya ait Rast makamındaki şarkıyı Zekai Tunca icrasıyla dinliyoruz.

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast Makamındaki eserini İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya seslendirdi bizler için. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi zaman tünelinde biraz daha geriye uzanıyoruz. 1993 yılına ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden bir Neşet Tokatoğlu şarkısı dinliyoruz. Rast Makamındaki eserin güftesi İlkan San imzalı. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Bu çok sevilen Mahur türküyü Seçil Kutlu'dan dinledik. Efendim yine Rast makamında ve Mahur makamında güzel şarkılarla devam edeceğiz yayınımıza. Biliyorsunuz Türk müziğinde birçok eser var. Değerli bestekarların ve söz yazarlarının beraberce bizlere sunduğu sevdaya, aşka dair ne çok şarkılar bestelenmiş, öyle değil mi? Ve ne güzel eserler sunulmuş bizlere. Her birisi ayrı bir hikayeyi anlatan. Bazıları vuslatta son buluyor, bazıları hasrette, bazıları hicranla. Ama şimdi dinleyeceğimiz şarkı özlem kokan bir aşk şarkısı, bir Ali Şen Ozan bestesi. Güfte Tevfik Baykara'ya ait. Asuman Asım Görgün seslendiriyor. Gittin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Nurettin Selçuk'un unutulmaz mahur şarkılarından birinde sanatçılarımız İnci Yaman ve Kemal Caner bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin güftesi ise Vecdi Bingöl imzalıydı. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Kürdeli Hicazkar ve Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. Şimdi benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım özel bir Selahattin Pınar şarkısı var sırada. Güfte Rıza Polat Akkoyunlu'ya ait ve Muazzez Abacı'nın Aşk Olsun albümünde seslendirmiş olduğu bir kayıt da sizlere sunuyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini, gerçek yüzün bir bende var. Gir kalbime, gör kendini.

Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Avni Anıl'ın güftesi Şahin Çandır'a ait Kürdelici Asker makamındaki şarkısını Emel Sayın icrasıyla dinledik. Emel Hanım bu şarkıyı 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirmişti. Biz de işte bu kaydı sizlerle paylaştık. Evet efendim, Ah Bu Şarkıların gözü kör olsun dedik. Bizlere ne sevdalar ne aşkları hatırlatıyorlar. Bizlere ne hüzünleri ne hayal kırıklıklarını hatırlatıyorlar. Ama günün sonunda yine her derdimizi, her tasamızı ya da mutluluğumuzu, sevincimizi şarkılarla paylaşıyoruz. Evet, şimdi yine çok özel bir esere kulak vereceğiz ve 1997 yılında uzanacağız. Aslen bir filme adını veren bir eser. Matbaa işçisi bir kız da bir şoförün aşk hikayesini anlatan ve başrollerinde Neşe Karaböcek ile Engin Çağlar'ın oynadığı 1973 yılı yapımı İntizar isimli filme adını veren bir şarkı. Hepimizin de çok severek söylediği ve eşlik ettiği bir eser. Şimdi Suat Sayın'ın bu sevilen şarkısını Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğiz. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Nostaljik albümleriyle Türk müziği dinleyicilerinin kalbine taht kuran Muazzez Ersoy, İsmet Nedim'in güftesi Bülent Pozam'a ait şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1997 tarihli Nostalji 3 albümünde yer alıyordu. Şimdi ise birlikteliğimize bir başka sevilen Kürdi makamında eserle devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın 1995 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu unutulmaz şarkısını Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Sanatçının 2011 tarihinde yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Ya söküp al yüreğimi Tanrım, ya bana yaz sevdiğimi Tanrım.

Sesin 1992 tarihinde yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan Sil Baştan isimli albümünden çok özel bir esere kulak verdik. Tekrarı yok ömrümün. Ömrün tekrarı yok değerli dostlar. O yüzden bizler de Allah'ın bize bahşettiği bu güzel günlerin kıymetini tabii ki bilmeliyiz. Hayata sevgiyle, güzel bir pencereden bakarak, insan olmanın gereklerini yerine getirerek ilerleyebilmeliyiz bu yolda. Belki işte bunu fark edince yaşam daha anlamlı ve daha özel olacaktır hepimiz için. Evet, Yıldırım Gürses bizlerle birlikteydi dedik. 12 şarkıdan oluşan bu albümde sanatçının dinlediğimiz

Seri dışında Telefon Kulübesi, Git, Yeşil Gözlerin Yeter, Mahcup Delikanlı gibi sevilen şarkılar yer alıyordu. Bu minik bilgiyi de ekledikten sonra şimdi programımıza bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz ve sanatçı konuğumuz Zeki Müren'le geçmişe uzanacağız. Zeki Müren'in 1996 tarihli Pırlanta isimli albümünde yer verdiği Teoman Alpay bestesini dinleyeceğiz beraberce. Sarmaşık Gülleri.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbin.

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri.

Muhayyer Kürdi makamında bir Yıldırım Gürses şarkısını dinledik. Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Bu güzel şarkıda Yıldırım Gürses, hatıramda canlandı o çocukluk günleri demiş. Belki birçoğumuz için yeniden geri dönmek isteyeceğimiz, sevgiyle tebessümle hatırladığımız o günleri özetlemiş sanatçı. Ancak anı yaşamak da çok önemli, öyle değil mi kıymetli dinleyenler? O yüzden bugünün kıymetini bilerek, güzellikleri fark etmeye çalışarak, elimizdekinin değeriyle yaşaması sımsıkı sarılalım ve şarkılarla yol alalım. Şimdi yine harika bir esere kulak verelim. Muhayyer Kürdi makamında bir Selahattin Altınbaş bestesinde Metin Milli'yi dinleyelim. Güfte Özdemir Kiper imzalı. Aşk okuyan bülbüllerle diyor sanatçımız.

İçimizi kıpır kıpır yapan bu sevilen Taner Şener bestesini sanatçımızın kendi sesinden dinledik. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine zaman tünelinde biraz geçmişe uzanalım ama yakın bir geçmişe, 1997 yılına ve Emel Sayın'ın Sevdalılar adlı albümünden Muzaffer Özpınar'ın sevilen şarkısını dinleyelim. Muhayyer Kürte makamındaki eserin güftesi ise Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde.

Benden de yakınsın dedi sanatçımız. Zaten öyle değil midir kıymetli dinleyenler? Gerçek duygular mesafelere yenilmez. Evet, sevgiye, aşka dair şarkılarla yine sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi ise beste ve güftesi Taner Şener'e ait bir şarkıda Ahmet Özhan bizlerle birlikte. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrümün ilkbaharı.

Hasan Ali'nin 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine albümünde seslendirmiş olduğu bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinledik. Efendim, programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Yıldırım Bekçi'ye kulak vereceğiz. Sanatçımız İrfan Özbakır'ın güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısıyla bizimle birlikte. Elveda deyip de gittin zannetme.

Değerli sanatçımız Sami Aksu, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz makamında bir Hüsnü Üstün şarkısıyla konuğumuz oldu. Sen sevgini bana sakla dedi sanatçımız. Efendim, sevgi öylesine kıymetli, öylesine özel bir duygu ki tabii ki bunu hak edecek insanlarla paylaşabilmek lazım. Diliyoruz sizler de sevginize layık kalplerle yan yana olursunuz her daim. Evet, şimdi yine Hicaz bir şarkıya kulak vereceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait eserini İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz. Sanatçımızı 2024'ün başlarında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini de bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim. Çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Sanatçımız Ali Osman Akkuş'tan dinlediğimiz Hicaz makamındaki bu eser Yusuf Nalkesen şarkılarından derlenen ve 2013 yılında yayınlanan İçimdesin albümünde yayınlanmış bir kayıttı. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi 1993 yılında bir mola vereceğiz ve Muazzez Abacı'nın Efendim ismiyle yayınlanan albümünde seslendirdiği bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni, gelişine sevinirken gidişinle üzme beni.

Kıymetli sanatçı Muazzez Abacı'nın 1992 yılında yayınlanan ve aranjörlüğünü Özkan Turgay'ın üstlendiği Efendim isimli albümünden unutulmaz bir Zekai Tunca bestesine kulak verdik. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı. İncitmeyi istemedim, sen çıkardın dargınlığı. Bir diğer adıyla Üzme Beni. Ve bu güzel şarkının ardından ne yazık ki bu keyifli yayının da sonuna geldik. Biz her sabah bu mikrofonda en özel eserlerle gündüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir muzaffer

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üst bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok," dedi. Bakan Çiftçi, Ankara

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor.

0: Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.
1: TRTname.
2: Hoş Sada.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Suçlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi makamında bestelediği Kara Sevda adıyla bilinen eseriyle merhaba dedik sizlere. Sırada Nazif Girgin imzalı bir şarkı var. Makam Muhayyer Kürdi. Akşam olunca yarelerim sızlar.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Güvenç Çopur'un ud eşliğiyle birlikte seslendireceğimiz Nihavend Bir Doğaçlama ile devam ediyor müzik yolculuğumuz.

18. yüzyılın deha isimlerinden Dede Efendi'nin vals ritminden öykünerek bestelediği o muhteşem eser alıyor sırayı. Yine bir gün nihal aldı bu gönlümü.

Siyah Beyaz Tuşlar Ege Üniversitesi Levlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim üyesi Özgür Çelik'in Kabak Kemane eşliğiyle seslendireceğimiz Nuri Halil Poyraz imzalı Hicazkar Sirto ile devam ediyor.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar, Şeref Canko'dan alınmış, rast makamında bir Çanakkale türküsüyle sona eriyor. Sıra sıra siniler. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız unutmak, unutulmak. Unutmak bazen bir savunma, bazen en büyük cesaret. Unutulmaksa insanın kalbinde sessizce yankılanan bir soru. Unut beni. Bize geride kalanları, söylenmeyenleri ve eksik kalan vedaları hatırlattı. Şimdi unutulanların izini kalbinde taşıyanlara doğru geçiyoruz. Korhan, saz sanatçılarımızın isimlerini senden dinleyelim.
1: Evet efendim, bugün bize eşlik edecek saz sanatçılarımız kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara

0: ve radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Şimdi Şükrü Tunar'ın Rast makamındaki eserini dinliyoruz.
1: Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

0: SRT Name.
1: İlk aşk, adını unutursun belki, sesini bile silersin aklından. Ama hissettirdiğini unutmak en zorudur. Unut Beni bize ilk kez kırılan bir kalbin sessizliğini hatırlattı. Şimdi unutulmaya çalışılan ama kalpte bir ada gibi kalan o şarkı. Korhan, bu eserin anonsunu senden dinleyelim.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, sırayı Ziya Taşkent'in Hicaz makamındaki şarkısı alıyor. İlk aşkı unutmak çok kolay değil mi? Unutmak kolaysa önce sen unut.

Herkes gider, bazı dostluklar kalır. Araya yıllar girse de bir şarkıda, bir cümlede yeniden karşımıza çıkar. Unut Beni'nin ardından eski günlerin sıcaklığını hatırlatan bir yolculuğa çıkıyoruz. Eserimizin bestesi Gültekin Çeki'ye ait Makam Sarast. Unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar. Ne bir haber, ne bir selam. Eski dostlar, eski dostlar.

Bazen anlatırsın, bazen susarsın. Ama insan en çok anlaşılmadığında yorulur. Söylenenler yetmediğinde, hisler kelimelere sığmadığında geriye tek bir istek kalır, anlaşılmak. Şimdi bu duyguların sesi yükseliyor. Yıldırım Gürses'in Nihavend makamındaki şarkısı. Anla artık, anla beni. Unut bütün geçenleri.

0: TRT Name.
1: Duydum ki unutmuşsun. Ne söylediğimi değil, ne hissettiğimi. Bazı vedalar sessiz olur. Bazı haberler geç gelir. Ama iz bırakır. Şimdi geçmişten gelen o cümleyi yeniden hatırlıyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Selahattin Altınbaş'ın Muhayyer Kürdi şarkısını hep birlikte dinliyoruz.

0: Bazen gitmek zordur. Kalmak, sevmek, hatırlamak daha çok acıtır. İşte o yüzden insan bazen en sevdiğine bile şunu söyler: unut, sevme beni. Şimdi vazgeçişin, suskunluğun ve yarım kalan duyguların şarkısına geçiyoruz. Mikrofonu Korhan'a bırakıyoruz.
1: Evet efendim, bir önceki dizelerinizde olduğu gibi eserimiz Baki Çallıoğlu'nun Nihavend şarkısı. Unut, sevme beni.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya farklı bir temayla, aynı gün ve saatte birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkını ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üst bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok." dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokabanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama ve başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşması ile açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD, İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ukrayna'da Rus gemilerini vurduğunu açıkladı.
0: Spor.
1: Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

0: 디오 남해.
1: 남해 dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eda Işık. Ben Cengiz Han Sönmez. Solist arkadaşlarım Melda Kuyucu Kılıç, Serap Çok Görmüş, Harun Gürbüz ve İhsan Güvenç. Çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzlüer, kanunla Funda Süür, utla Hüseyin İpek, tamburla Hulusi Babalık, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim hep birlikte gününüzü güzelleştirmek için buradayız, radyolarımızın başındayız. Bu canlı yayında saat 15'e kadar birlikte olacağız. Bugün Rast makamında eserler dinleyeceksiniz. İlk bölümde birlikte bir potpori sunacağız sizlere. Rast Peşrevi ile başlayan Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi ile ardından Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun, Nihansın Dide'den Ey Mestin Ağzım gibi çok bildiğimiz eserler olacak. Daha sonra da beraber ve solo şarkılar dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz. Buyursunlar.

0: Burhan Bey'e ait Rast makamındaki o meşhur şarkıyı söyleyecek. Hangi şarkıydı o Melda'cığım?
1: Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin.
0: Öncesinde de Hüseyin İpek'in Taksim'ini dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Melda'cığım.
1: Taksim için teşekkür ediyorum.
0: Hüseyin Bilmiyorum. Abiye de teşekkür ediyoruz. Efendim, Rast makamında bu güzel şarkılar devam ediyor. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerini İrfan Özbakır bestelemiş. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya. Yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye.

0: Gönlüne sağlık abiciğim.
1: Efendim, Gültekin Çekin'in sözlerini Hayri Mumcu, veya tam tersi, yanlış söyledim, Hayri Mumcu'nun sözlerini Gültekin Çeki bestelemiş ve çok güzel, unutulmaz bir eser olmuş. Değil mi Serap?
2: Evet.
1: Nedir bu şarkı?
2: Unutulmuş birer birer eski dostlar diyelim.

Ağzına sağlık Serapcığım. Sözleri Sedat Ergin Tuğ'un, müziği ise Ferit Sıdal'ın meşhur bir rast şarkısı. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış.

0: TRT Name.
1: Cinüşen Tanrı Korur'un Rast makamındaki eseriye devam ediyoruz. Beni bu oyun ile gel mestüre havi ediver. Hastanım göğsünün üstünde tedavi ediver.

0: Ağzına sağlık.
1: Gönlüne sağlık abicim.
2: Alaaddin hocamızın rahmetle saygıyla andığımız Yavaşça hocamızın şarkısını onun bir öğrencisi okuyacak. Belda Kuyucu Kılıç, senden uzak günlerim zindan oluyor.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Melda'cığım.
1: Ederim, sağ olun.
0: Efendim, şimdi de mikrofona İhsan Güvenç geliyor. Hadi Özkoray'ın sözlerine Şekip Ayhan Özışık'ın şarkısı. Şarkıyı da İhsan anons etsin.
2: Saçların tarumar, gözlerinde nem. Ateşe benzerdin, küle dönmüşsün. Okumaya çalışalım efendim.

0: Ağzına sağlık sevgili İhsan.
1: Teşekkür ederim dostlarım.
0: Efendim uzun uzun bir kapanış yapamayacağım. Çünkü zamanımız çok azaldı. Okuyacağımız bir iki tane de türkü var. Bugünkü Stüdyoname'nin burada sonuna geliyoruz. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimizle ayrılıyoruz. Bir dahaki programda tekrar birlikte olmayı diliyor. Ve bu lezzetli rast makamındaki şarkılarla veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede foto kapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadelerini kullandı. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın

Mahmut Bilgin'in yönettiği Kürdili Hicazkar faslını sunuyoruz. Ara Taksim'ini Keman'la Onur Soysal, Utla Necmettin Gülfidan birlikte yapacaklar.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Kürdili Hicazkar faslını dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidinin ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlenildiği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Başkanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade mücadelesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye

askıya aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla sizlerleyiz. Ben Esra İçöz. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğumuz repertuarla sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve ayrıca bugün stüdyomuzda bulunan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, Udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Hüseyin makamında eserlerle başladık akustik nameye. İlk olarak Tamburi Ali Efendi'nin çok sevilen şarkısıyla başladık. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Sıradaki eserimiz güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait bir şarkı. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz güftesi Siret Özsever'e, bestesi Şükrü Tunar'a ait Hüseyin'i bir şarkı. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.

Ellerinize sağlık. Çok sevdiğim bir eserdi. Dinleyicilerimize benim özel armağanım olsun. Sıradaki eserimizin sözleri Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Hayal deryasına ben bazı bazı, dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Şimdi belki radyolarınız başında bizlere eşlik edeceğinizi düşündüğüm bir şarkı, öyle hayal ederek okuyacağız, seslendireceğiz. Menekşe kokulu yârim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sıradaki eser biraz daha yakın döneme ait. Bir dönem çok fazla popüler olmuş bir fantazi diyebileceğimiz bir eser. Yine Hüseyin'i makamında. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye.

Sırada çok kıymetli hocam Selahattin İçli'ye ait bir şarkı var. Güftesi Hücest'e Aksavrı'nın. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akustik Name'de şimdi Hicaz makamındaki şarkılara doğru yol alıyoruz. İlk eserimiz güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver. Yalanmış yeminlerin hep, sözlerimi geri ver. Öncesinde bir ut taksimi alıyoruz sevgili arkadaşım Hakan Aydınlık'tan.

0: TRTname.
1: İkinci caz şarkımız yine çok kıymetli bir hocama ait. Onu da anmış olacağız bu vesileyle. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'nın "Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime."

Teşekkürler. Yine Hicaz makamında bir eserle devam ediyoruz. Güftesi Lami Güray'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an dinlediğiniz yayınımızın tekrarını şayet dinlemek isterseniz bu gece 00.00'da yani 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra Hicaz makamında bir şarkı var yine sırada. Güfte ve bestesi Yesarası Marso'ya ait. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Değerli TRTname dinleyenlerimiz, bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalıştık. Ben Esra İçöz, sizlerle oldum. Ve stüdyoda benimle birlikte olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran çok değerli Tom Maysar arkadaşım Mehmet Sungur. Programımız umuyoruz sizlere keyif vermiştir. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, müzikle kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında güzel bir eserle başladık. Yıldırım Gürses'in sesinden dinledik. Sitem dedi sanatçımız. Bu akşam yine muhteşem eserlerimizle saat 21'e kadar sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname. Akşamın sesi, ellerinizde kahvelerinizle, çaylarınızla, güzel şarkılarımızla güzel bir akşam geçirmenizi ümit ediyoruz. Sırada Alaaddin Şensoy'a ait yine Nihavend makamında sevilen, unutulmayan bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Aşk dolu bir eserimiz. Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler de bizlere çoktan ulaşmaya başladı. Yine çok sayıda iletimiz geliyor sayfamıza. Ellerinize sağlık diyoruz. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Uygun göreceğiniz bir eseri Marmaris'ten gelen dostlarımız Nezihe Hanım ve Birol Hanım'a armağan edebilir misiniz demiş. Tabii ki diyoruz. Karabük'ten Hürmet Özdemir sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri Karabük Türk Sanat Müziği Korosu'na, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden Osman Soygü'den hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor bizlere. Ankara'dan Temer Alper, bir akşamın sesinde yine birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Didim'den selamlar herkese demiş, teşekkür ediyoruz. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor, sevgilerini göndermiş sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Hatay Reyhanlı'dan Bünyamin Dadı kucak dolusu selamlarını göndermiş sıradaki eseri eşi Feride Dadı'ya, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor.

Anımız sağlıkla, huzurla paylaşarak olsun inşallah demiş. Sıradaki eseri: vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun.

Sırada Erdoğan Berker'e ait Rast makamında aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle. Bu güzel eseri, aşk dolu eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Rıfat Ulupınar Çamlıca'dan Gülçin Hanım'la birlikte bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış, sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri name dostlarına armağan ediyor, ekibimize de armağan etmiş dostlarımızın.

Oda başına ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Rasime Rodop Biner, Eskişehir'den yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Hoş geldiniz diyoruz Rasime Hanım'a. Sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Sevgiyle kalın. Sizi özleyeceğiz Dilek Hanım kızım demiş Fatma Ateşok. Çok teşekkür ediyorum. Yarın izne çıkıyorum sevgili dinleyiciler. Hatırlattım sizlere. Sadece 10 gün kalacağım inşallah. Tekrar döneceğim bu arada. Fatma Hanım'a Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hatay Payas'tan Mehmet Andıs herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. Güzel bir program diliyor. İyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri dün doğum günü olan Murat Odabaşı'na ve bugün doğum günü olan değerli arkadaşı Hüseyin Kaplan bana, ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz.

eserleri ailesine ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte selamlamış bizleri, sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm dostlara selamlar, evlerimize hoş geldiniz demiş. Bu beğendiğim programda değerli emekleri geçen Dilek Hanım ve kıymetli ekibe teşekkürler. İyi ki böyle güzel bir program var demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Ve Bolvadin'den İbrahim Özdemir selamlarını göndermiş. Haşhaş çiçeği kokulu sevgiler de göndermiş bizlere. Teşekkürler. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde, sanat müziğimizin eşsiz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Biliyoruz ki Dilek Hanım yine en güzel şarkıları hazırlamıştır. Sıradaki şarkı kendime, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a ve Akşamın Sesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Muhteşem eser, aşk dolu Tarkan sizler için seslendiriyor.

Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Tarkan seslendirdi bu harika eseri sevgili dinleyicilerimiz. Sırada çok güzel bir potpori var. Arkasından da yine çok güzel bir potporimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Ayşe Tunalı seslendirecek, harika potporiler gelecek peş peşe sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu bir pazar günü diliyor. Güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyor bize. Seçeceğiniz eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Nurhayat teyzeciğimize de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş, hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve kor arkadaşlarına armağan ediyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da bizlerle birlikte ekibimizi ve name dostlarını selamlamış. Mikrofonda deneyimli sunucumuz Sarı Lale olunca program daha da kaliteli oluyor demiş. Çok teşekkür ediyorum Cahit Koçak'a, Sarı Lale, çok teşekkürler. Sıradaki şarkıyı eşi Aysel Hanım, kızları Nezafet ve Figen'e armağan ediyor. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu iyi akşamlar diliyor. Gaziantep'ten Nail Satıl da şu anda bizleri dinliyor, sevgilerini göndermiş. Başta Dilek Hanım olmak üzere tüm yayın ekibine teşekkür ederim. Tatil dönüşünü sabırla bekleyeceğiz. Doğum günümüzün aynı gün olması bana güzel bir duygu yaşattı. Sağlıklı ve mutlu yaşamlar dilerim. Birbirinden güzel eserler tüm dinleyicilerimize gelsin. İyi tatiller demiş. Nail Bey, siz de 8 Temmuz doğumlusunuz. Sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Geçmiş doğum günü. Hayırlı ömürler nasip etsin Allah'ım hepimize inşallah. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan selamlarını, sevgilerini göndermiş Feryal öğretmenimiz. Biz de buradan kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Size, teknik ekibinize ve tüm dinleyicilere sağlıklı, huzurlu bir hafta dileğiyle sıradaki eseri Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve jandarmayla polis teşkilatlarına armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Teşekkürler. Ankara'dan Adnan Yıldız, hafta sonu akşamlarımıza doğan sabah güneşi gibisin Dilek Hanım. Hazırlayıp sunduğun muhteşem eserlerle bizleri mutlu ediyorsun. Ruhumuz şifa buluyor sayende. İyi ki varsın. Sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürlerin olsun demiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel dileğiniz, duanız için. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi İbrahim Bey, torunu Berk için ve TRT Name dostlarıyla ekibimiz için istiyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki şarkıyı radyoları başında bu programı dinleyen görme engelli arkadaşlarına, TRT Name dinleyenlerine, program ekibine armağan ediyorum. Güzel akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca hayırlı akşamlar dilemiş. Ankara'ya selamlar yolluyorum demiş. Programın başlamasını bekliyoruz ve sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum. Sesinize, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT Name dostlarına ve bugün doğum günleri olan kıymetli sanatçılarımız Umut Akyürek, Osman Babuşçu ve Şeref İşler'e armağan ediyor. Doğum günlerini kutluyoruz. Kıymetli bestekarımız Osman Babuşçu'nun ve sanatçımız Umut Akyürek'in. Sıcak bir yaz akşamından İstanbul'dan, avcılardan başka...

Dinleyicilerine ve ekibe gönül dolusu sevgiler, selamlar demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Güler Hanım, TRTname dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine ve tüm name dostlarıyla ekibimize armağan ediyor. Salih Bey, dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkürler. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Yorgunluktan sonra muhteşem eserleri dinlemek çok iyi gelecek bana. Harika program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte dinliyoruz. Ayşe Tunalı sizler için seslendiriyor.

Zekai Tunca'dan muhteşem bir potpori dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Akşamın sesi güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Metin Everes'e ait Nihavend makamında sitem dolu güzel bir eserle devam ediyor. Neler ettin sen neler, senelerce sen bana. Emel İşcan sizlerle.

Akşamın Sesi Muhayyer Kürdi makamında güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait. Sizlerden iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Erdek'ten Gülsefa Koçyiğit Can Bolat, güzel gönüllerde bitmez, bu şarkılar bitmez. Dünlerde bıraktığımız demlerdeki hatıralara ortak olan güzel eserlerle, dost radyomuzla hep var olunuz demiş, gönül dolusu sevgilerini göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Ayşe Ünal Ercan selamlarını sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri TRTname dostlarına, oğlu Ömer, kızı Nur Banu'ya ve Ercüment oğluna armağan ediyor. Size de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Şehitler Diyarı Çanakkale'den Sait Duran sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri herkese armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, en güzel akşamlar, mutluluk dolu yarınlar dileğiyle. Sıradaki şarkıyı öncelikle oğlum Onur Bakır'ın doğum günü olması nedeniyle ona, sonra eşim Gülşen Hanım, diğer oğlum Emre Bakır'a, Akşamın Sesi dinleyicilerine ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Biz de oğlunuz Onur Bakır'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel yıllar diliyoruz. Uzun ömürler, mutlu günler diliyoruz. Antalya'dan Hatice Okur, turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Keyifli vakitlerimizin, doyumsuz eserlerinin çalındığı saatler ruhumuza dinginlik verirken, gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe ve TRTname dostlarına güzel akşamlar diliyorum. Sıradaki eseri gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma, TRTname dostlarıma, gönlüme, Fazilet anneme, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Şükrü Özdamar'a, annesi Nurhayat Hanım'a, İbrahim Özdemir, Hüseyin Yüksel'e ve aileme armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Fazilet teyzeciğime de buradan sevgilerimi gönderiyorum Burdur'a. Ellerinden öpüyorum. Güzel bir şarkı gelecek. Sürmene Dirlik Köyü'nden herkese mutlu akşamlar diliyorum demiş Ahmet Bakır Ezer. Sıradaki şarkıyı ekibimize, ablası Afet, Altan çiftine, hastanede tedavi gören canım annem Nedime Hanım'a ve tüm şifa bekleyen hastalarımıza armağan ediyorum. Sonsuz saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Ahmet Bakır Ezer, yalnız beni üzdünüz biraz şu anda. Nedime teyzeciğimiz rahatsız mı? Umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifasını versin inşallah. Yıllardır beni dinler teyzeciğim, Nedime teyzeciğim. Şu anda dinliyorsa ellerinizden öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'ım size tez zamanda şifa versin Nedime teyzeciğim. Ellerinizden öpüyorum. Ahmet Bey, lütfen haberinizi bekliyoruz. İnşallah Nedime teyzeciğimin durumu iyidir. Bana lütfen mesajınızı gönderin. Teşekkür ediyorum. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi bizlere. Adana'nın portakal, turunç bahçelerinden, karpuz, kavun ve buğday tarlalarından, içinden süzülerek akan Seyhan Nehri'nden, geniş bulvarlarından, sulama kanallarından, pamuk tarlalarından, zevkle, isteyerek ve beğenerek dinlediğimiz Akşamın Sesi'ne, saygıdeğer dinleyicilerine ve sevdiğimiz, saydığımız, beğendiğimiz deneyimli spikerimiz Dilek Hanım'a sevgiler, selamlar demiş. Güzel dileklerini, dualarını göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Tellioğlu'nu da selamlamış. Biz de size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor. Güfte Mehmet Erbulan, beste Cahit Ünyaylar, makam Hicaz. Sanatçımız Ela Altın sizler için seslendiriyor. Aşk dolu harika bir eser. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın ettiğin an ki beni gülen gözlerin.

Çok güzel bir eser dinledik. Ela Altın'dan Bilsen Öyle Güzel Ki Senin Gülen Gözlerin. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Güfte Mehmet Erbulan, Beste Rıdvan Tandoğan, Makam Muhayyer Kürdi. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Kütahya Tavşanlı'dan Melihan Nilüfer Keskin iyi akşamlar dilemiş. Tüm şarkıları bize, ailesine, arkadaşlarına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş bizlere. Sevgili bestekar eşim Ahmet Ülkü ve bestekar Mehmet Özkaya, Antalya'dan dinleyen bestekar ve şairlerimize, koro şeflerimize, arkadaşlarıma sıradaki eser armağanım olsun, teşekkürler demiş. İsveç'e Suzan Hanım'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı hepimizi selamlamış, her şey gönlünüzce olsun diyerek sıradaki eseri dün doğum günü olan değerli TRTname dostu Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ailesine, Meral Erol Özsan çiftine, Reyhan ve Haldun Baş çiftine, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Özcan Afacan, Hatice Okur, Seven Kurtboğan Savtekin ve vefalı yayın ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Selami Bey, teşekkür ederiz. Mersin'den Gülten Duran güzel akşamlar diliyor. Gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Gün batımında günü uğurlarken seçtiğiniz muhteşem eserleri dinlemek bir başka oluyor. Değerli emekleriniz için teşekkür ederim demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur da bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor harika eseri. Sana gelmek için yol yok mu sanki?

Saatlerimiz 19.55'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sevdiklerinize, kendinize muhteşem eserlerimizden birini armağan edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada aşk dolu bir eserimiz var, çok güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden sevgi dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. İstanbul Dört Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Rahatça balkonumda oturarak radyomun sesini açtım, sarı papatyamı dinliyorum demiş Sıdıka Tavukçu. Teşekkür ediyorum. Sıradaki esere benim canım Suna teyzeme, ablaların gülü Seven Kurtbağan Savtekin'e, değerli Nami arkadaşlarına sizlere armağan ediyorum. Cansınız can demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Tavukçu'ya. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da şu anda bizi dinliyor. Bizlere sevgilerini göndermiş. Canım ülkeme selamlar demiş. Şansıma çıkan şarkıyı öncelikle Utsunomiya'nın fahri hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Burdur'un en tatlı annesi Fazilet Anne'ye, Japon dostlarımız Masato ve Yuna çiftine, Hatice Okur, Meral Özsan, İzmit'in şen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum, kabul edin lütfen demiş. Japon dostlarınız Masato Yuna çiftine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii ki size de Yamaç Şahin Bostancı sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacağız. Tercüme edersiniz sevgili Japon dostlarımıza. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte. Hülya Genç'in Sarışın Aşkı Dilek Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sizi evimde dinlemenin keyfini yaşıyorum. Perdeleri kapattım, sadece sizi dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Numan Seymenoğlu'nun Telli Turnaları eşliğinde dinliyorum demiş. Benim seçtiğim bir eseri bize, kendisine Hülya Genç, Numan Seymenoğlu, Sıdıka Tavukçu'ya, her zaman şarkı isteyen Hüseyin Yüksel Bey'e, Arzu Murat Karaçelik çiftine ve kıymetli TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Birbirinden güzel şarkıları dinlemek için bekliyoruz. Sıradaki güzel şarkıyı eşim Meral'e, oğlum Ege'ye, ekibinize ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir eser armağan etmiş olacaksınız. Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar da bizlerle birlikte. Hoş geldin sarı gülüm Dilek Hanımcığım, her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, kıymetli sunucumuz diyerek bana, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, Name dostlarına armağan ediyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Mehmet Çimen'le ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Yaman Ulaş güzel bir pazar akşamı diliyor. Sıradaki eseri değerli eşi Nesrin Ulaş'a ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize eşi Saynur Hanım, torunları Duygu Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan Efe, Elanur Yiğit ve Yağız Özçelik'le kardeşi Mükremin Öztürk, değerli ağabeyi Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, değerli annesi Fatma Hanım'a ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizleri dinliyor. Sizlerle birlikte olmak benim için sefa oluyor. İyi ki varsınız. Seçkin eserlerle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. Sevgiler, yayın ekibine çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman sesimizin

ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan hepimizi selamlamış. Sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. İnşallah bizi dinliyordur eşiniz. Sevgilerini göndermiş Eylem Hanım. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Murat Sıcak, Salih Kurt ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Kırşehir'den İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırşehir'den selamlar, saygılar. Hacı İsmet Özdemir, teşekkür ederiz. Harika bir eser gelecek sevgili dinleyiciler sizler için. Bu arada az önce dinlediğimiz Sana Gelmek İçin Yol Yok Mu Sanki şarkısını seslendiren kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan yine çok güzel bir mesaj ulaşmış, onu da okumak istiyorum. İstanbul'dan sıcak bir pazar akşamından tüm TRT Name dostlarıma en içten sevgiler, saygılar. Her programında olduğu gibi bu akşamda yine kalplerimize en özel şarkılarla seslenen TRT radyolarının kraliçesi Dilek Hanım'ı kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum Uğur Çınar diyerek kalpler göndermiş. Teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Ankara'dan İstanbul'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Aylin Şengün Taşçı sizler için seslendiriyor aşk dolu bir eser. Sen benim güneşimsin. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Harika bir eser dinledik Aylin Şengün Taşçı'dan, Sen Benim Güneşimsin. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Amir Ateş'e ait Hicaz makamında dillerden düşmeyen muhteşem bir şarkıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sıradaki güzel şarkımızı sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Turtanak Ayvalık'tan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri istiyor bizlerden. Sivas'tan Yavuz Yeşil, yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Yavuz Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Sivas'tan selamlar. Pazar akşamına kattığınız değerli emekleriniz için teşekkür ederim. Sıradaki eseri eşime hediye etmek istiyorum. İyi akşamlar dilerim demiş. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bodrum

İyi tatiller canım, gümbür gümbür gel, bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a. Ali Yöntem sıradaki eseri istemiş bizlerden. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bakalım kimlere armağan etmiş. Şöyle sayfamızı bir yenileyeyim. Şansıma çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Hüseyin Yüksel, Hüseyin Güden, Ahmet Özçelik, Salih Kurt, Muharrem Yalçın için istiyorum demiş. Van'dan Ümit Kaya Çelebi, iyi akşamlar, selam olsun demiş. Sıradaki şarkıyı Mehmet Gücü Yener, Nesrin Ilıcak, Musa Özçelik ve Zafer Özkara ile Gülsefa Can Bolat'a armağan ediyor. Hatay Reyhanlı'dan Feride Dadı selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Bünyamin Dadı'ya ve İzmir'den gelen ablasına armağan ediyor. Bakalım. Bingül Çelebi, sis içinde yol alıyoruz ama Nostra'nın zirvesine çıkıyoruz demiş. Kolay gelsin diyorum. Bugün akşamın sesi programı çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nostaljik şarkılarla mest olduk demiş. Ben de size kolay gelsin diyorum. Aman dikkat edin sis içinde. Yolculuk yapıyorlarmış. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edin diyorum. Ankara'dan Kadriye Cangir sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Oğuzhan Erişir, Salih Yıldırım, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Tekirdağ Hayrabolu'dan İsmail Arıcan da bizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde programımıza katılmaya başlamıştı. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. İsmail Bey sevgiler, iyi yayınlar dilemiş bizlere. Şenol Akkuş, iyi akşamlar, name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Semih Şanlı, her zamanki gibi harika bir program yapıyorsunuz Dilek Hanım demiş. Semih Şanlı, yeni dinleyicimiz Semih Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Zuhal için istiyorum, size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Ali Kılıçkıran da bizlerle birlikte sonsuz sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eser size gelsin demiş. Geceler adlı eser istiyorum gelecek hafta demiş. Gelecek hafta yazarsınız diyorum. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Kırklareli'den Süheyla Özbay da bizlerle birlikte sıcak yaz akşamından sımsıcak sevgilerini göndermiş bizlere. Bu güzel programın sunucusu Dilek Hanım'a, emeği geçen ekibe şarkılardan fal tutuyorum ve şansıma çıkacak eseri bekliyorum. Güzel akşamlar olsun demiş. Daha ne olsun, sanat güneşimizden bir eser gelecek. Çok da güzel bir şarkı şansınıza çıktı diyelim. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu akşamlar diliyor. Bu harika program bizlerde bağımlılık yaptı. Hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizlere bu programı hazırlayıp sunan Dilek Hanım ve ekibine sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem eseri. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Seni ben unutmak istemedim ki. Uzayan yollara neden inandım? Seni ben unutmak

Muhteşem bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Ali Tekin Türe'ye, bestesi Ali İhsan Kısaç'a ait Hicaz makamında. Sen beni çok ararsın. Muazzez Ersoy seslendirdi bu muhteşem eseri. Saatlerimiz 20.21'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada yine muhteşem bir eserimiz var. Güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selçuk Tekay'a ait Nihavend makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Uşak'tan Meral Özsan, Ankara Radyosu'nun kıymetli Akşamın Sesi ekibine iyi yayınlar diliyorum. Hafta sonu akşamlarımızın yıldızı, Akşamın Sesi'nin değerli sunucusu Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, canım yapımcımız güzel kardeşim Dilek Hanım diyerek bana, teknik yönetmenimize Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, İbrahim Özdemir, Ali Yöntem, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Hakan Ayhan da bizlerle birlikte. İyi akşamlar diliyor. Ankara'nın sıcağında seçtiğiniz eserlerle serinleyeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. TRT Name dostlarına selamlar, sevgiler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi güzel mesajlar ulaşmış sayfamıza. Pırlantamız Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler. Bu program o kadar güzel ki sevgi denizindeki beyaz köpükler içinde ferahlıyoruz demiş. Ve şöyle bir mesajla tamamlamış. Gümüş tesbih aldım, 10 gün böyle idare edeceğiz artık Dilek Hanım siz gelene kadar demiş. Teşekkür ediyorum Numan Bey. Kolay gelsin diyorum size. Çok teşekkürler. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özar'da güzel bir yayın diliyor. Sıradaki eseri Kızları Görkem Rezan Çatalbaş'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum. Sıcak bir yaz akşamından ruhuma iyi gelen nameler ve sevgili Dilek Hanım, sımsıcağımsınız, sarışın aşk, potporiler harikaydı, hadi gelin artık demiş, İzmir'e bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Genç'e, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte şu anda bizi dinliyor. Ekibimize selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor, teşekkür ederim. Harika bir

Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Güfte Şerafettin Özdemir, beste Ümit Mutlu, makam Hicaz. Ahmet Özsan seslendirdi bu dillerden düşmeyen eseri sevgili dinleyicilerimiz. Bu eserin öncesinde de Kutsal Sütoğlu imzasını taşıyan Hicaz makamında çok güzel bir saz semaisi dinledik hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.38'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sizlerden. İletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bugün çok sayıda iletimiz ulaştı. Hepinizin ellerine sağlık diyorum. Akhisar'dan Cemal Oskay selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri, pazar günü evlenecek olan yeğeni avukat Hasan Oskay, Neslihan Akarsu çiftine armağan ediyor. Biz de yeni evlenecek çifte mutluluklar diliyoruz. Umarız bir ömür boyu mutlu olurlar diyoruz. Bursa'dan Osman Angay gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri oğlu Ahmet Angay'a, kızı Rabia Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman, Alpe ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, TRT Name dostlarına, Ömer Altunbaş, eşi Emine Altunbaş, İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Konya'dan Hatice Biçer de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkürler. Van Erciş'ten Oktay Hançer selamlarını, sevgilerini göndermiş. Güzel Türkçeniz ve düzgün hitabınızla ve güzel sunumunuzla

Hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey'e. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif ve Esma bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ergün Tor, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyorum. Ergün Bey'e hayatımın en önemli şehri Ankara'ya ve dostlara selam sevgilerimi iletiyorum demiş. Mahareti iştir kişinin, lafa bakılmaz özdeyişinin en güzel örneği Sayın Dilek Tarıkaya Hanımefendi. TRT Name olarak çok kaliteli bir yayın gerçekleştiriyorsunuz. Minnettarız demiş. Çok teşekkür ediyorum Ergün Bey'e. Daha önce yazdınız mı bilemiyorum ama demek ki dinlemişsiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra sizi aramızda görmek istiyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel sözleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Van'dan Ömer Yarım Batman sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarına, biricik eşi Çiğdem Hanım'a armağan ediyor. Bodrum'dan Ahmet Yetişkin sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Zuhal Hanım, canları Efe, Hande, Merve ve Mazlum'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Melih Tavşan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Programınızı her zaman dinliyorum, bıraktığımı sakın sanmayın demiş. Bülbül gibi sesi olan bir tanemiz, güzeller güzeli kraliçemiz Dilek Hanım'a, gönlümüzün sultanına sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri gönlümün sultanı Betül Hanım'a, kıymetli ağabeyim ama beni etiketlemeyen Numan Seymenoğlu'na, babam Nevzat Tavşan'a, Gaziantep'teki tüm akrabalarıma ve kıymetli dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Buradayım ve keyifle dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı gelecek sevgili dinleyicilerimiz sizler için. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralara döktüğü Avni Anıl'ın Nihavend makamında bestelediği Dillerden Düşmeyen güzel bir şarkı armağan ediyoruz sizlere. Ayşen Birgör seslendirecek. İçimde nice uzun yılların özlemi var.

Muhteşem şarkı Çal Gitar Ayşen Birgör seslendirdi. İzmir Mor Doğan'dan, Karaburun'dan Mor Doğan'dan Arif Beşdemir selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve bana armağan ediyor, teşekkürler. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine, babasına, kardeşlerine, Ülkü Maşit'e, Saltuk Buğra, Mehmet Akif ve gelinleri Sevda Özge ve TRTname dostlarıyla ekibimize armağan ediyor. Bolu'dan Bedrettin Karaman, Tabiatın Kalbi Bolu'dan selamlar, dinleyicilere armağan olması dileğiyle bir hüzzam eser beklentimiz var demiş. Yine her zamanki gibi dörtlüğünü, güzel dörtlüğünü göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci, akşamın sesi sevgiler, teşekkürler, tabii ki dinliyorum demiş. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyorum.

diyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, TRTname dostlarına armağan ediyor. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, beste Cevdet Çağla, makam Hüzzam. Zeki Eroğlu'nun sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir.

İstanbul'dan kıymetli bestekarımız, sanatçımız Zeki Aytunca hocam mesaj göndermiş, sevgilerini göndermiş. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü de iyi yayınlar dilemiş, sevgilerini göndermiş bize. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan da sevgi, selam mesajları ulaştı bize. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocam da sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçılarımız, bestekarlarımıza ben de gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimiz güzel bir potpori, Aslı Hünel seslendirecek. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. 13 Temmuz 22 Temmuz arası 10 gün boyunca izinde olacağım sevgili dinleyicilerimiz. İzin dönüşü akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Esen kalın, hoşça kalın. Ben dönünceye kadar sevgiyle kalın.

0: TRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burcu Göktürk'ün seslendireceği şarkıları eşlik eden sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bugün Eski Musiki'de temamız yaz şarkıları. Programımıza banttan dinleyeceğimiz bir kayıtla başlıyoruz. Tülin Yakar Çelik, Vecdi Seyhun'un Nihavend makamında bestelediği eserini seslendiriyor. Güfte Cenap Şahabettin imzalı. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken, hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

Kıymetli dinleyenler, şimdi sevgili Mehmet Yalgın'ın kemençesiyle yapacağı Taksim akabinde Ömer Altun, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden bestelediği Nihavend şarkıyı seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle her rengini, her şiirini, her sevgini hazdan.

Efendim, programımızın açılışında Cenap Şahabettin'in Yaz Kuşu isimli şiirinden bir şarkı dinledik. Bu kez Erol Sayan tarafından bestelenmiş versiyonunu buluşturuyoruz sizinle. Buyursunlar.

Güfte Sabahattin Erge, beste Necmi Pişkin, makam Nihavend. Bir hatıra kalsın diye ey sevgili yazdan, mehtabı temaşa edelim, gel de boğazdan.

Eski musiki arşiv kaydımızla devam ediyor. Udi Şekip Memduh Bey'in şair Yahya Kemal Bey adlının şiirinden bestelediği Nihavend şarkısı. Safiye Ayla Hanım Efendi seslendiriyor. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede?

Programın bu dakikalarında Şükrü Tunar'ın tatlı bir sitem barındıran şarkısına kulak vereceğiz. Benden kaçarak kol kola yaz günü erken, tenhada var gören seni ellerle gezerken.

Kerimakamındaki seyrimiz Cenap Şahabettin'in güftesinden bestelenen Cinüçen Tanrı Korur'un şarkısıyla devam ediyor. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler. Esmer geceler sendeki esmerliği söyler.

Şimdi Hüseyin Saadettin Arel'in Kürdeli Hicazkâr eserini icra ediyor sanatçı arkadaşlarım. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi, yıldızlar gülümseyen gözleri yaz gecesi.

Eski Musa kıyıda Kemani Yılmaz Özer'in Taksimi akabinde İnce Çayırlı'nın sesinden Yesari Asım Arsoy'un az okunan Kürdeli Hicazkâr şarkısına kulak vereceğiz. Yaz gecelerinde uykular kaçar, yar sinelerinde goncalar açar.

Tunca Yüksel'in Udu ile yapacağı Taksim akabinde, Hüseyini makamında Yorgu Bacanos'un eseriyle sanatçılarımız tekrar bizimle. Bir yaz gecesi Çamlıca Mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Programımız eski musikinin sonuna yaklaştığımız dakikalardayız. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Uda Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a,

Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Muhayyer Kürdi makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Yahya Geylan, Fatma Arslanoğlu, Gülşen Bakoğlu, Nevra Günay ve Mehmet Şafak. Programın ara taksimini kemanla Yener Elmas yapacak.

Yazıyor, yazıyor. Şarkın eşsiz bülbülü. Son havadisler burada. Boğazın iki yakasını birleştiren Seda.

0: ciğerlerimize dokunan bu seda kimin? Bir ağıt gibi içimize çöken, bir dua gibi göğe yükselen, insanın kalbinden tutup sarsan bu okuyuş kime ait? Elbette hemen tanıdınız. Az önce Hacı Arif Bey'in Kürdilcezgâr makamındaki unutulmaz eserini Hamiyet Yüce Ses'in o benzersiz yorumundan dinledik. Hamiyet Hanım bu eseri yalnız okumakla kalmamış, şarkının içinde birdenbire açılan o gazel kapısı Hamiyet Yüce Ses'in imzasını taşıyacak ölümsüz bir esere dönüştürmüştür. O yıllarda gazel okumak daha çok erkek sanatkarlarla anılırken Hamiyet Hanım bu sahada da kendi yerini açmıştır. Kadın sesinin zarafetini, hançeresindeki kudreti ve içindeki derin duyuşu bir araya getirerek Bakmıyor Çeşme Siyah'a yeni bir ruh kazandırmıştır. 10 Temmuz 1996'da bundan 30 yıl önce aramızdan ayrılan musikimizin bu müstesna ismini Mehtap'ta Yakamozlar'da sevgiyle, hürmetle yad etmek istiyoruz. En çok da onun sesiyle, onun anlatımıyla. Şimdi zamanın sakladığı taş plaklar, eski radyo kayıtları, sararmış gazete satırları, onun kendi anlatımlarından kalan izler dile gelsin. Bir akasya ağacının dalında şarkı söyleyen küçük bir kız çocuğundan, musikimizin en kudretli kadın seslerinden birine uzanan Hamiyet Yüce Ses hikayesine birlikte kulak verelim.
1: İstanbul'un Ali Paşa semtinde dünyaya geldim. Babam marputçu ustasıydı. Bütün Arap alemi babamdan marputçu alırlardı. Halil Usta'nın marputçu derlerdi. Her tarafa ün salmıştı. Sonra efendim, babam iflas etti. Kiralık evde oturuyorduk. Bütün mallarımız, mülklerimiz satılmıştı. Evimizin önünde gayet güzel büyük bir akasya ağacı vardı. Her sabah akasya ağacının üstüne çıkardım. Her yer karanlığı söylerdim. Ve okuduğum zaman halk toplanırdı ağacın etrafına, beni dinlerlerdi. Ben o halkı görürdüm, dinliyorlar tabii. O zaman daha çok cesaret gelirdi bana. Ay sesim güzel de beni dinliyorlar derdim. Okudukça okurdum, okudukça okurdum, çok hoşuma giderdi. Ve bir gün akasya ağacında ben şarkı söylerken bir ahbabımız gelmiş eve. Bakmış ki benim sesim güzel. Girmiş içeriye rahmetli anneme. Kadriye Hanım, kızının sesi çok güzel. Ne olur hanen deliğe gitse de bu aileyi kalkındırsa demiş. Babamdan izin almışlar. İlk işim Burhaniye oldu. Burhaniye'ye gittim. Burhaniye'de ben sahneye çıkarttılar. Beni siyah mektup göğüslüğüm üstünde. Her yer karanlığı okuyordum. Arkasından da bir eğin havası vardır. Yeşil kurbağaları okuyordum. Ve sahneden iniyordum. 11 yaşındaydım. Ertesi gece baktım bana bebek, top, hediye getiriyorlar. Bir de gazel söylüyordum. Fakat hanedenin tefini alıp da yüzüme kapatıyordum. Utanıyordum. Gazelim de şöyleydi güftesi. Şu gelen kayık mıdır? Hünkara layık mıdır? İçinde bir kuzum var. Ağlasam ayıp mıdır? Bunu söylüyordum. Ve aşağıya iniyordum. Masaların aralarında toplar oynuyordum. Bebeklerimle oynuyordum. Herkes beni aynı güzel kız, ne güzel sesli kız diye sevip duruyorlardı. Böyle yavaş yavaş duymaya başlamışım. Böyle böyle babamın bütün borçlarını ben ödedim. Antep'e gittim, Gaziantep'e gittim. Beni çok sevdiler. 3 sene kaldım orada. Bir şarkı vardı. Anam anam diye. Ben de binem kara kara atlara. Derdimi söylesem yeşil otlara. Annem yok ki her derdime katlana. Neyleyeyim dünyayı yar olmayınca. Bunu söylüyordum. Antep bayılıyordu buna. Pazara gidenler, pazarda alışveriş yapanlar, mal satanlar, anam anam, anam anam, her şeyin ismi anam anamdı.

Kıymetli dostlar, az önce Hamiyet Yücesest'ten Makber'i dinledik. Daha çok küçük yaşlarda sevmiş bu şarkıyı. Belki o yıllarda eyvah ne yer ne yar kaldı sözlerinin taşıdığı derin acıyı bütün ağırlığıyla bilmiyordu. Ama bazı eserler vardır ki insanın kalbine erken düşer. Zamanı gelince de saklandığı yerden çıkıverir. Makber de Hamiyet Yücesest'in gönlüne böyle düşmüş bir eser. Yıllar sonra kader onu bu şarkıyla bir kez daha buluşturacaktır. Bu defa sevdiğini kaybetmiş bir kalbin sızısıyla. Çünkü Makber'in kendi içinde de büyük bir

ötesinde bir başkalaşır. Toprağa verilenlerin, denize emanet edilenlerin, bekleyip de kavuşamayanların iç sesini duyar.

0: Mehtap da yakamozlarda bu gece taş plakların hışırtısından eski İstanbul gecelerine, radyo arşivlerinden hafızalarımıza kazınmış o kıymetli okuyuşa uzanıyoruz. Hamiyet yüce sesi eserleriyle ve onun anlattıklarından süzülen hatıralarla anmaya devam ediyoruz.
1: Artaki Can'dan Mısırlı İbrahim, birçok bestekarlar benim sesimi beğendiler. Hatta o arada Selahattin Pınar'ın bir huyu vardı. Diye burasını ısırırdı. Aman efendim, bir hata mı ettim dedim, bir kusur mu ettim size? Hayır evladım dedi, ben çok hislendiğim, çok sevdiğim bir şey dedi, buramı ısırırım yavrum dedi. O zaman rahatlamıştım. Sonra biz sırada oturuyorduk efendim. Tabii solistler sonra çıkıyordu, biz sırada oturuyorduk. Zamanımız geldiği zaman kalkıyorduk, 2-3 şarkı söylüyorduk, yine yerimize oturuyorduk. Toplu olarak hanedeler söylüyorlardı, biz de sırada oturuyorduk, tek tek çıkıp okuyorduk efendim. Sololarımızı yapıp ki tekrar yine oturuyorduk. O zaman bas solist Eftalye'ydi. Sonra patronlar ve büyük sanatkar arkadaşlar dediler ki bu sese yazık olur, çok günah, sırada harcanmaz bu ses, bunu solist yapacağız dediler. Ben de katiyetle istemedim, ben olamam dedim, solistlik olamam, ben sırada oturacağım. Aman kızım, bu sesine günah senin dediler, çok günah dediler ve bana tuvaletler diktiler, beni solist yaptılar. O gün bugün solist olarak gidiyorum.

Kıymetli dostlar, Hamiyet Yüce Ses'in dünyasında eski İstanbul'un gazino geceleri, taş plakların hışırtısı, radyonun ağır başlı saatleri ve çok küçük yaşta başlayan derin bir hayat sızısı yan yana durur. Bir akasya dalında başlayan çocuk sesi yıllar içinde sahnelere, plaklara, radyoya, sinemaya ve nihayet hepimizin gönlünde ayrı bir yere ulaştı. Hamiyet Hanım okuduğu her esere kendi kalbinden bir parça kattı. Bu yüzden onun adı ve sesi ölümsüzlük kervanına katıldı. Yüce Ses, ne kadar yerinde, ne kadar da ona yakışan bir isim. Yüksek, derin, güçlü ve gönle işleyen bir seda. Değerli sanatkarımız Hamiyet Yüce Ses'i ölüm yıl dönümünde bir kez daha sevgiyle, hürmetle ve rahmetle anıyoruz. Programımızı yine onun sesinden dinleyeceğimiz bir eserle kapatalım. Haftaya pazar bir başka Mehtap Dayakamozlar gecesinde buluşmak üzere. Gönlünüzden musiki, hayatınızdan huzur hiç eksik olmasın. Hoşçakalın efendim. İyi geceler.

Bir gören birdem unutmaz sen gibi bir mehveşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Can yakan ruhsarının hiçbir güzelde yok eşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı, Ali İçingir'in Eviç makamındaki bestesini İstanbul Radyosu Ses Sanatçıları'ndan dinledik. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları, Neyzen Raşit Efendi'nin Eviç Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk.

TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Eviç ve Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Eviç makamındaki ikinci şarkı, güftesini hanende Zahide Hanım'ın yazdığı Lemi Atlı'nın bir bestesi. Radife Erten'den dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkında nigahında sürünsün, çeksin beni nuru emelin haşre götürsün.

Cenap Şahabettin'in dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Eviç makamındaki şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Eviç eseri Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi, aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Mahmut Nedim Güntel'in sözlerini yazdığı İsmail Baha Sülelsan'ın Eviç şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Sırada Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Eviç eseri var. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Sevdim bir Gonca İrana, raks ediyor gül-i ziba, meclisi kendinden âlâ, bak benim halime cana.

Hacivat Karagöz oyunu müziklerinden Eviç makamında bir kerçe var sırada, Recep Birgit'ten dinleyeceğiz. Geldi cevher tiği ateş bağrına ayineden, hat yazıldı cünbüşi etvarına ayineden.

Hacivat Karagöz oyunu müziklerinden yine ev içi makamında bir yürük semai var bu kez sırada. Yine Recep Birgit'in yorumundan sunuyoruz. 10 kere demedim mi sana sevme 9 yar, 8'de sefa, 7'de vefa olmaya zinhar. 6 ile 5, 4 ile hiç başa çıkılmaz. 3'ün 2'sin terki de gör, ta kala bir yar.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Neyzen Veli Dede'nin Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Şevki Bey'in Hicaz şarkısında dinleyeceğiz. Hali nezimde acırsın sevdiğim, dinle beni. A benim ruhi revanım, seven ölsün mü seni?

Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısını dinliyoruz. Bırakıp gittiğin akşam beni ey şu hişenim, sen değildin o giden, ruh-i revanımdı benim.

Celadet Barbarosoğlu'nun sözlerini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki bestesini Serap Kuzey'den dinliyoruz. Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım.

Cahit Peksayar'ın Hicaz Kanun taksiminin ardından Cevdet Çağla'nın Hicaz şarkısını Muzaffer Birtan'ın yorumundan dinleyeceğiz. Eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken ruhumdaki ses sanki semavata yüceldi. Şad oldu bütün yadı hayalimdeki gülşen, divane olan gönlüme bülbül sesi geldi.

Güftesi Saffet Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait Hicaz eseri Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Kış geldi, firak açmadadır sineme yare, vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare? Bari bulayım söyle desen derdime çare, vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare?

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son Hicaz şarkı, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait eser. Muazzez Abacı'nın sesinden, yorumundan dinliyoruz son şarkımızı. Ben ağlarım, eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş. Mevla'dan isterim sağlık, yatağım olsa da dağlık. Yârimin verdiği yağlık, gözyaşımı silecekmiş. Hoşça kalınız.

Merhaba çok kıymetli TRT Name dinleyicilerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Berin Şener. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu dakikaları sizlerle paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar ve bugün icra edeceğim şarkılarda bana eşlik edecek olan çok değerli saz arkadaşlarım kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi olacak. Hepsine şimdiden çok çok teşekkürler ediyorum. İlk eserimiz Karcar Tatyos Efendi'nin Karcar Peşrevi'nin ardından güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Leon Hancıyan'a ait bir Karcar eşarkıydı. Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde, şad olsa gönül bari biraz son nefesinde dedik. Ardından yine bir Karcar eserle birlikteliğimiz sürüyor. Güfte Tevfik Fikret'e, beste Kanuni Hacı Arif Bey'e ait. Çok sevdiğinizi düşündüğüm güzel bir eser. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde. Çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinde.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarıma. Ellerinize sağlık. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir Karcağar eser var sırada. Dilerim sizler de bizlere radyolarınızın başında eşlik ediyorsunuzdur bu güzel şarkılarla. Güftesi Muzaffer Güyer'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait o unutulmaz eser. Unutmadım seni ben. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söylesen neredesin?

yine bir Karcar eserle birlikteliğimiz sürüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Sözler bu kez Rahmi Duman'a ait, beste Şerif İşli'nin. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam, ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam.

Evet, şimdi Karcar eserlerimizin ardından sırayı Segah makamındaki eserlerimiz alıyor değerli dinleyicilerimiz. Bu kez Saadettin Kaynağı'na ait çok sevilen bir Segah fantazi var. Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Dilerim dinleyicilerimiz için de güzel bir saat geçiriyorlardır onlar. Bizlere eşlik ediyorlardır inşallah. Ben çok severek, çok arzu ettim bu güzel eserleri koymayı. Sevdiğim eserlerdi. İnşallah bizlere eşlik ediyorsunuzdur kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi yine bir segah eser alıyor sırayı. Güftesi Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Gece sessiz ve karanlık. Yine her şey uyumuş. Bilirim, susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

eserin öncesindeki Ud Taksimi için değerli arkadaşım Uyut Uçar'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi yine güzel bir Sege eser var sırada. Doktor Şükrü Şenozan'a ait bir güzel şarkı. Gözlerinden içti gönlüm neşeyi. Senden öğrendim, gönülden sevmeyi.

eserin girişinde yine Turay abime çok teşekkür ediyorum. Turay dinleye ne güzel giriş için. Teşekkürler. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi bir Refik Fersan şarkısıyla birlikteliğimiz sürüyor. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Sağ olun. Şimdi de güftesi ve bestesi çok kıymetli hocamız Erol Sayan'a ait bir segah türkü var. Açılır gonca gül yar, seni sevse bülbül yar, seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Birlikte söyleyelim.

Dinleyicilerimiz, yine programımız Segah makamında eserlerle sürüyor. Bu kez güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait bir eser var. Öncelikle onu anons etmek istiyorum. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Ardından bağlı olarak çok değerli bestekar hemşerim, Çanakkale'li bestekar Teoman Alpay'a ait çok sevdiğim bir şarkı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı.

Değerli dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansımızda dinleyebilirsiniz. Bizlerle yeniden birlikte olmak isterseniz ne mutlu bizlere. Programımızın sonuna gelmişken Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait yine Segah makamında bir eserle sizlere veda ediyoruz. Seni her dem anıyorum diyeceğiz. Öncesinde programımızın sonuna geldik dedik. Akustikname'de bana eşlik eden değerli saz arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Utta Oytun Uçar, Klarnette Tanju Erol, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi'ydi. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum değerli eşlikleri için. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tom Meister'imiz Birsel Acar'dı. Tekrar sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, bizlerle kalın efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından selamlıyoruz sizleri. Değerli dostlarımız, şarkılar her an iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik ediyorlar. Bugün de şarkılarda buluşacağız ve rengarenk yaşamımızı şarkılarla daha da renkli hale getireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e usta seslerden en sevdiğiniz eserlerle sizlerle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Zeki Müren'in güftesi Vedat Şenyol'a ait unutulmaz şarkısını Melih Aşen Sancakoğlu yorumuyla sunuyoruz sizlere. Sanatçının 1973 yılında Şef Cevdet Çağla yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

geçeriz. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.

hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.

0: Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden. Hoşlandım senden, gel kaçma benden.
1: Gelince göz göze biz, bir hoş olur içimiz. Demeden tek kelime gülümseyip geçeriz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Zeki Müren'e kulak verdik. Hani efendim bazen hiç konuşmayız da gözler konuşur ya, işte bu şarkı o duyguları bize anlatıyordu. Nostaljik paylaşımlarımıza unutulmayan seslerle devam ediyoruz. Şimdi yine çok özel bir sanatkar var sırada. Gönül Yazar'a kulak vereceğiz. Sanatçı Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını seslendirecek. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözümde yaşlar nedendir?

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Taner Şener bizlerle birlikteydi kıymetli dinleyenler. Mustafa Seyran'ın Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını seslendirdi. Gerçekten acaba yarım kalabilir mi her aşk, yoksa bir gün bir yerde tamamlanır mı? Bu güzel şarkı işte aşka dair o duyguları, o soruları sorgulamamızı sağladı. Ve bizi maziden o güzel günlere doğru bir yolculuğa çıkardı. Şimdi ise biraz daha günümüze uzanıyoruz ve Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren'e kulak veriyoruz. Bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı seslendirecek sanatçımız. Biliyorsunuz Necdet Tokatlıoğlu da hem bir besteci, hem solist, hem de orkestra şefi olarak birçok eser bıraktı ardında. Birçok plak ve 45'lik doldurdu. İşte bu eseri o şarkılardan bir tanesi. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Bestekar Erol Sayın'ın Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkısını sanatçımız Belgin Gök'ten dinledik. Efendim biliyorsunuz Erol Sayan da bugüne dek Türk müziği adına birçok katkıda bulundu. Ve geçtiğimiz yıllarda Türk musikimize katkıları sebebiyle kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından da Fahri Doktor unvanı verilmişti. Değerli Erol Sayan hocamıza da sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Ve efendim şimdi ise bir Muzaffer İlkar şarkısına kulak veriyoruz. Hicaz makamı bir eser Ankara Radyosu sanatçılarından sevgili Hasan Eylen icrası ile dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Hicaz makamındaki Muzaffer İlkar bestesinde değerli hocamız Faruk Salgar'ı dinledik. Kıymetli hocamı da saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Ve efendim şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Nostaljik nameleri Ankara Radyosu'ndan sizlere sunuyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Değerli saz sanatçısı ve koro şefi Vedat hocamız Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hicaz şarkısını seslendirecek bizler için. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısında Yahya Geylan bizlerle birlikteydi. Şimdi ise zaman tünelinde 2003 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın yayınlanmış olan ilk stüdyo albümünden bir Ümit Mutlu bestesine kulak veriyoruz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait şarkı Hicaz makamında sevilen bir eser. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbime uğruna bir köle yaptım, aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Bursa Sözleri Mustafa Sevilen'e ait bestesiyle konuğumuz oldu. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. İçimizi kıpır kıpır yapan şarkılarla günün ilerleyen saatlerine doğru yol almaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi mikrofonu Emel Sayın'a bırakacağız. Sanatçının 1990 tarihli Üzüldüğün Şeye Bak isimli albümünden bir Bilge Özgen bestesi sunuyoruz. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi ise İlter Yeşilay'a ait. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Seviyorum Çerkes Kızı. Muazzez Abacın'ı ilk kez 1974 yılında seslendirdiği bir Selahattin İnal bestesini dinledik. Güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz makamındaki bu eseri sanatçı 45'lik bir plağa seslendirmişti. Bu plağın diğer yüzünde ise bir Selahattin Altınbaş bestesi olan Söyleme Bilmesinler isimli sevilen şarkı yer alıyordu. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize en özel eserlerle devam ediyoruz. Şimdi yine nostaljik bir kayıt var sırada. Bu Selik makamındaki bir şarkıda Türk musikimizin bir duayeni Müzeyyen Senar'ı ağırlayacağız. Sanatçı Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısıyla bizlerle. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler. Kıymetli sanatçımız Serap Kuzey, Selahattin İçli'nin Buse'lik şarkısıyla bizlere seslendi. Bu dinlediğimiz kayıt 2005 yılına ait bir kayıttı değerli dinleyenler. Yayınımızda biliyorsunuz mazi ile günümüzü buluşturuyoruz. İşte şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim albümünde seslendirdiği bir Erol Sayan şarkısını dinliyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

eden sevenler yanar mı, üzülür mü? Her sevdanın sonu hayal kırıklığı, hüsran mı? İşte bunu yaşamadan bilemiyoruz değerli dinleyenler. O yüzden her şeye inat, sevmeye, sevilmeye devam edelim diyoruz. Bu dinlediğimiz güzel şarkı Zeki Müren'in 1991 yılında yayınlanan Dünden Bugüne albümünden bir eserdi. Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısını dinledik. Şimdi ise zaman tünelinde 1987'ye uzanıyoruz ve Yaşar Özel'in ilk kez 1987 yılında seslendirmiş olduğu, ardından revize edilerek 2007 yılında tekrar kayıtlara geçen bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ergun Evren'e ait Nihavend makamındaki şarkıda Yaşar Özel bizlere şöyle sesleniyor. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin, hani düşlerime gelecektin, yağmurlu bir Nisan akşamında, hani ansızın dönecektin.

Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme, hiç yanılıyorsun. Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait Nihavend şarkısında Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi bu sevilen şarkı. Evet efendim, şimdi yine çok özel bir bestekar, özellikle 80'li 90'lı yıllara besteleriyle damga vurmuş kıymetli Turhan Taşan'ın bir şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Meryem Sevin'e ait Nihavend makamındaki eseri Samime Sanay seslendiriyor. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip, durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Alaaddin Şensoy'un Nihavend eserini dinledik efendim. Medya Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Yine bu güzel şarkıyla günümüz renklendi. Şimdi ise biraz daha ritmimizi düşürelim ve sahibinin sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz bir esere kulak verelim. Ancak bu defa başka bir kıymetli sanatçımız icra edecek, bir Zeki Müren bestesi. Kürdeli Cazkar makamında çok sevilen bu şarkıyı Mehmet Refik Akbulut seslendirecek. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Biz bu şarkıları size sevdiklerinizle birlikte beraberce söylersiniz. Sevdayı beraberce en güzel şekliyle tadarsınız ve hayatı daha da anlamlandırırsınız. Zira uzak ya da yan yana sevgi her an her koşulda bakidir. Öyle değil mi kıymetli dinleyenler? Biz de şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. Sevgiyi şarkılarla taçlandırıyoruz. Şimdi sırada değerli sanatçımız Umut Akyürek var. Güftesi Mustafa Güler'e ait Ruşen Yılmaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle, bıraktığım gibi kal, hiç değişme sevgili.

Sözleri Yaşar Köse tarafından kaleme alınan Kürdeleyici Asker makamındaki Arif Şanlı bestesinde Milat Gülses bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu şarkısını 2014 yılında yayınlanan Senden Uzak'ta albümünde seslendirmişti. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Şimdi ayrılığa dair bir şarkı var, ancak biz bu şarkıyı seven kalplerin ayrılmaması dileğiyle paylaşıyoruz ve 2003 yılına uzanıyoruz. Zeki Müren'in vefatının ardından iki değerli sanatçı Zeki Müren ve Muazzez Abacı'nın seslerinin stüdyo ortamında bir araya getirilerek yayınlandığı bir albüm. Düet albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Beste ve Güfte Adnan Ergil'e ait. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz.

Kıymetli sanatçımız Mustafa Sağyaşar'ın ilk kez 1970'li yıllarda bir plağa seslendirdiği Arif Sami Toker'in sevilen şarkısını dinledik beraberce. Unuttun Beni Zalim. Dinlediğimiz bu kayıt ise 1996 tarihliydi. Ve efendim birbirinden özel şarkılarla bugün de musiki yolculuğumuzun sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofondan sizlere sesleneceğiz. Mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Bir Saadet'in Öktenay şarkısında kıymetli sanatçımız Sami Aksu ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.